Ojemila, Ojemila dine ndondo. Hey bana bekwaya ya, ndondo kama sela. Chipalo chikuza kutu. Hey, omanibiki.